sevip de kavuşamayanlara. Önce yaşamak lazım, sonra söylemek lazım. Sen sevmek nedir bilir misin? İşte ben sevdim. Sevip sevip ayrı kalmak zor olsa da, yine de her şeye rağmen sevdim. Bu yürek onu sevmiş. O bende olsa da, olmasa da, bırakın o beni sevmesin, hiç sevmesin. Benim sevgim ikimize de yeter. Bu canı bir Allah alır bilirdim. Ama yaşarken sen aldın canımı.

sevmese de. Sevmese

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

içten idik ve senden bu aşkı bitirdik, tükettik, rezil, rüsva ettik. Seni çok sevmiştim.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bir gün gideceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçtin.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

neler oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Donma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam,

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz, bunlara

Kanlı haçlı el ele, doymadılar böle böle, yeniden var olmak için. Bil ki Türkiye son kale, Birleşmiş Milletler vay vay. Artık neye sayarsan sayın, ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, olsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisiyle, zerre kıymetin yok senin, ben öyle alçak düzenle.

0: vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumların, yeter ki uyan Müslüman.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

0: Özre Fabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nın 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun. Beğeni

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Akılda Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara sahil güvenlik kıyı emniyeti, deniz kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemide katılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor. Onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik. 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 575 kişinin yakalandığını, 1123 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında tüketici enflasyonunun aylık %1,84, yıllık %31,51 olduğunu açıkladı. Spor. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar ne

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Mukaçinci çalmışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Kutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Makine ve kimya endüstrisi Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı Balkan Kalkanı kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı. Spor. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak.

0: karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Cesur Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: giden gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık. Beni ben yapan, o son gidişinde.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Biz gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Akla Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatımız Ağustos 2026'da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Gülistan doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 32'ye çıktı. Kasperlar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma için şans olduğunu belirterek sorun taraflar arasında çözülmeli dedi.
3: Spor.
2: Türkiye Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
0: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, Euro 56 lira 16 kuruş, Sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, 1 Bitcoin 77248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip amcı, hesabı vermeden gidecek bir gün.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
5: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: reklamları sunar. Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim Lele.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima

0: Servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunuyor.

0: reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

0: İnşaat reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: 20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe akşamında Kalkan Kalbi programında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve az sonra mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu gece olduğu gibi bu gece de tüm mesajlarınıza A'dan Z'ye yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar sürecek. Barış Manço'ya konuk ediyoruz radyolarınıza. Can bedenden çıkmayınca diyor.
1: Tutku FM.

Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla bu gece de A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Yine Samsun Çarşamba pazarında TTP Kapalı'da yatmakta olan nişanlım Şahin Şanlı'ya sesleniyorum. Nişanlın Zeynep sana iletiyor bunları. En kısa sürede kavuşacağız. Hayatım, seni çok seviyorum. Az sabır, kendine çok dikkat et aşkım. Seni çok özledim. Her şeyim Allah'a emanet ol. Beni çok seven o kalbinden öpüyorum. Kalbim, elbet bir gün kavuşacağız. Benden bu şarkı sana armağan olsun. Sonsuz ol şarkısı diyor.

sırayla mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz yer vermeye sevgili dinleyiciler. Ben Gamze Çakmak, Mersin'den Samsun Çarşamba Kapalı'da arkadaşım Zeynep Yaman, güzel dostum seninle Türk kahvesi içmeyi çok özledim. Seni daha çok özledim doğum gününde. Seni bu şarkıyla paylaştım bir tanem, iyi bak kendine orada. Can dostum bu şarkı bize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Gamze Çakmak'tan armağan oluyor.

İyi yayınlar sevgilim. Kaan Oyuncuoğlu'ndan oğluna Kayıp Kalp şarkısı Nazlıcan'a armağan olsun diyor. Kaan Oyuncuoğlu ve Sedef Yeliçin geliyor.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda seri bir şekilde sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize. Bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi A26 koşunda yatmakta olan nişanlım Levent Şahin Kaya, not olarak seni çok seviyorum. Ben her zaman bir gölge uzağındayım. Benim aslanım kafese sığmayacak ve çıkacak elbet bir gün. Ömrüm sabır, ömrüm ömrüne feda olsun diyelim. Yer parçası armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Levent Şahin Kaya armağan oluyor.

Merhabalar, ben Ünyece. 5'ten Erdal Aksakoş, arkadaşlarım değerli abim Coşkun, Tonkal Metin, Karun, A12'de yatan Musa Altın Bey, değerlim Aslı Duman'a armağan olsun bu parça diyor. Ünye'den Erdal Aksu'dan ve Cem Adrian alıyorsun, sen gel diyorsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi yayınlar. Memihan Yaman, Mersin'den Samsun Çarşamba Kapalı olan kızım Zeynep Yaban, benim bir tanecik kızım dışarıda mevsimler değişiyor ama bizim sana olan sevgimiz ve özlemimiz hiç değişmiyor. Bugünlerde geçecek, yine bir arada olacağız. Başını hep dik tut, dualarımda her saniye sen varsın, seni çok seviyorum. Yusuf Yaman'ın selamı var, Allah'a emanet ol. Şafak Türküsü armağan olsun diyor. Mersin'den mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Benim. Memihan.

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım. Yani benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke
1: İyi yayınlar diliyorum A16 koğuşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay, seni çok seviyorum hayatım, bir gün kavuşursak seninle el ele dolaşamadığım bu şehrin bütün sokaklarını tek tek el ele koşarak dolaşacağım. Biz bunu hak ettik, bu kadar savaştan sonra hep yanındayım sevgilim. Ayaz Erdoğan'dan Ölüme Yürürüm parçası Mustafa Angay'a armağan olsundur.
2: Tutku FM.

Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Astroma Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar, ben A6 koğuşunda yatmakta olan Anıl Bayrak. Aynı koğuşta kader bile yaptığım abim, kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semizi, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Alaaddin Alto, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bıçık, Oğuz Sankutoğlu, Umutcan Keskin, Enes Ayrı Aktaş'a, Ege Demir, Veda Çakır'a özgür ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle. İsmail Türüt 40'tan sonra şarkısı Armağan Olsun diyor, Anıl Bayrak için gidiyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan sevdiğim adam Sait Babon'la. Kırgınlığımızda, kızgınlığımızda geçer. Çünkü birbirimize duyduğumuz aşk her şeyden büyük. Bazen kalbimiz kırıldı, bazen birbirimizi anlamakta zorlanırız. Ama sevgimiz aynı noktada buluşacağımız kadar güzel, seninle hep el ele saydım. Delikanlı parçası armağan olsun diyor Sait Babaoğlu'na.

sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi günler. Ben Bülent Samsun. Çarşamba C4 koğuşunda yatan kızım Melike Dilan Yılmaz için bu son olsun parçasını armağan eder misiniz? Ay parçama canım kızım kurban oldum kendini bunaltma dediğin kantin ödemesini yatıracağım. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum, Rabbime emanetsin kızım diyor. Bülent'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, sırayla tüm mesajınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'yi Ünye C5'ten Erdal Aksu. Sevdim Aslı Duman, ne yapsam ne etsem yerin dolmuyor, sensiz yaşamaya çalışıyorum. Arkadaşların Çağla, Nurtaş ve ortamlarına selam olsun. Al ömrümü parçası armağan olsun diyor.

Elina Samet Bostancı A10 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşim Doğukan Bostancı, bu cezalar seni yıldırmaz, kilo aldırır, ancak canımın içesin evlat. Sokak senin gibi delikanlısını görmedi, göremez ve ayrı ayrı olarak açıkta yatan abim, canım kanım Seyit Aslan Bostancı ve Şevket Çoğaltı'na selam olsun, döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun diyor Samet Bostancı'dan.

Astronomi Spor Salonu'nun sponsorluğunda 21.04 yaptı saatlerimizi Perşembe gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Kıpkı efendim, ben Aydı Koşun'dan Efkarlı Ahmet Coşkun. Sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'ü ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan, gönlümüze tak kuran Samet Yıldırım'a ve canımıza can olan Ömer Çelik kardeşlerimize selam olsun. Efkarlı Ahmet Coşkun'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamlar B8 Koğuşu'ndan Sezgin İptaş kardeşime. Sevgi ve selamlar Osman Öztürk'ten birader şarkısına armağan olsun biraderim. Kendine çok iyi bak, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış. Yavuz Güven ve sevdikleri içinde geliyor.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayal.

sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Selamünaleyküm, ben Emirhan Gökçüoğlu. Aleykümselam. Samsun TTP kapalıda yatmakta olan Kerim Köşçüoğlu'na Ömer Çakır, Murat Tonga, Murat Canşen, Pamukcan Koparan, Özcan Karakoç'a açık cezaevinde yatmakta olan bir koğuşuna İsmail Köşçüoğlu, Emirhan Kaplan, Murat Tonga, hepinizi çok özledim. Oralar size göre yerler değil.

Kerim Köşoğlu'na, Ömer Şoker, Murat Tonga, Murat Canşen, Pamukcan Koparan, Özcan Karakoç'a açık şezen ve yatmaktan bir koğuşuna İsmail Kökçüoğlu, Emirhan Kaplan, Murat Tonga, hepinizi çok özledim oralar, size göre yerlerde.

sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar yoğunluk durumuna göre sevgili dinleyiciler. Samsun Kabak Kapalı'da A16 koğuşunda yatmakta olan Efe Atmaca, Mert Deniz, Tatar, İsmail Yiğit. İsmail Yiğit, Karnı Açık, Mert Ağaç, Hüseyin Eren, Bakırcı'ya Antep'ten Ötedir Maraş'ın yolu şarkısını armağan ediyorum. Mithat Haliloğlu, Samsun Tekeköy'den selamlar diyor. Mithat.

Selamünaleyküm. Ben A15 Koğuşu'ndan Serkan Bayram. Aleykümselam Serkan Bayram. Aynı sofrayı paylaştığım değerli abim, canım kanım reisim Samet Yıldırım için Gülüm adlı parçayı istiyorum. İyi yayınlar diyerek mesajının son anlarımız Serkan Bayram.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. O gün Şahin Baş, Oğuz Ercan'dan A26'da yatan Oğulcan Şahin Baş, Berat Güngör, Miraç Keskinoğlu'na gelsin Aslan kardeşim. Oğulcan Şahin Baş, özledik, en kısa zamanda yanımızdasın. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. O gün Şahin Baş, Oğuz Ercan ve sevdikleri için

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir

0: olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, İçime sancı durur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

Yener Samsun TTB açık cezaevinde yatmakta olan bir tanem Emirhan Kaplan'a Yaren Doğan dedikçe şu şarkısını armağan etmek istiyorum. Büyük aşklar yürek ister, kaçanların değil savaşanlarındır güzel günler aşkım. Kavuşmamıza çok az kaldı, seni çok ama çok seviyorum. Çok öpüyorum hayatım. Nisanur Deniz'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Nisanur Deniz'den armağan oluyor.

Seni bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğim sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Demir kapılar kapansa da vicdanı temiz olanın abdesti de suyu da saf kalır. Ağır olan mekan değil, karakterimizdir. C6 koğuşunda birlikte gün saydığımız kader ortaklarıma, A24 koğuşundaki Yunan Kol abime ve C5 koğuşundaki Doğukan Kocaman abime, C6'dan kucak dolu selamlar ve sevgilerimi yolluyorum. Selam olsun yüreği güzel olan tüm dostlara Ramazan Öztürk'ten armağan olsun diyor Ramazan Öztürk.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kavak Çocuk Kapalı'da kardeşim Efe Canikli'ye, bu kardeşin seni unutmadı elbet bir gün Emirhan Polat. Bu şarkı benden sana armağan olsun, şarkı adı İki Gözüm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Emirhan Polat için de geliyor.

Çiçeğin oğlu Avşar, Lalın oğlu Selahattin, Mahir'in oğlu Yaşar, Kulüpçü Gödek Rıfat, Kızılbaş oğlu Yadigar, Erdal Yabalı, senin de tahliyen var.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Gizem. Samsun T tipinde kalmakta olan sevgilim Tuncay Sönmez'e selamlarım olsun. Anneni az önce aradım, gayet durumu iyi. Aklın kalmasın, ben onu sürekli arıyorum. Kendine çok iyi bak sevgilim ve son olarak sen benim en güzel tesadüfümsün şarkısı sevgilim Tuncay Sönmez'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda yanımda olmanı diliyorum, diyor Gizem'den.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. B1'de yatan eşim Taner Şahin'e yan yana olamasak da hayatımın en güzel detayı seni özlemek bazen zor ama kavuşma hayali her şeye değer. Başkaları ne bilirse bilsin, ben onu, o da beni bilir, bu ikimize de yeter. Seni çok seviyorum, çok özledim kocam. Funda Arar, Yedi Verenim şarkısı armağan olsun eşim Taner Şahin'e diyor.

İyi günler diliyorum. İkra Çıtak, evi annesi Sübeyde Hanım'dan Samsun Kapalı'da T-Tipi A26 koğuşuna yatmakta olan Melih Yavuz'a sevgili dostum, ne olursa olsun yanındayım. Olmaya da devam edeceğim. Seni çok özledik oralarda. Kendine dikkat et Rabbime. Emanet ediyorum seni. Şarkım sana ve yanındaki tüm abilerine gelsin. İyi akşamlar. Seni canı gönülden seven dostun ikradan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM yayınları. Ankara'dan Yasin Kapalı'ya yatan biricik eşim. Son günü yoldayız yanımın içi. 2 saate kadar evde oluruz. Kıyafetlerini verdim. Alyansı ayın 18'inden sonra alacaklar. Asiye, anne dahil herkesin çok çok selamı var. Mektup ve resimlerde, postada. Senin gönderdiğin mektup da gelmiş. Yarın teslim alacağım Fatma abla. Elazığ'a geçti. Seni şimdiden çok çok özledim. Sen benim her şeyimsin. Bunu sakın unutma. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Ölürüm şarkısı hayatımın anlamına armağan olsun. Ankara'dan Yasin'den diyor.

İyi yayınlar A15 Koğuşu'ndan Hasan Aydın. Aynı sofrayı paylaştım. Başta abim Samet Yıldırım, kardeşlerim Fatih Polat, Yağız Özbal, Tunahan Çakır, Anıl Emre Ünyeli, Umurcan Erdoğan ve farklı koğuşlarda bulunan Şan Yılmaz, Enes, Emre, Selçuk Ayhan, Sisko, Belirhan Yılmaz, Baran Yılmaz, Harun, Üsü Bütün'e, Kaan Düzgün'e gönülden kucak dolusu selamlar olsun. Ey Bayram Paşa şarkısını armağan ediyorum diyor Hasan Aydın'dan.

0: Tutku Efendim.
1: İyi günler Gizem Turgut Anca'ya 26 koğuşuna yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin dünya bir yana sen bir yana gönlümün sahibi. Allah'tan tek isteğim sensin ve inanıyorum ki çok güzel şeyler olmadan önce kötü şeyler olmak zorunda da biz bu zorluğun da üstesinden geliriz. Esas karar göklerden gelir adamım, seni görmeye geldiğim gibi almaya da gireceğim. Emrah Turgut diye yazılır, aslan diye okunur, bizi ayırmaya cezaların değil yalnızca ölümün gücü yetebilir diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Turgut'tan. Diğer bir mesajımız, ben Kadircan Taplan, aynı koğuşta kadar bir yattım dostum Doğukan Kocaman Cem Aslan ve başka koğuşlarda yatmakta olan can dostum Baran Sağlam. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle eriyorum günden güne, şarkısı armağan olsun Kadircan Taplan'dan.

Yeni Samsu TTP kapalı C5'te yatağın sevgilim Kadircan Taplan'a Melikesinden yanında durduğun sürece şüphen olmasın benden, senden vazgeçecek göz yok. Bir yerlerde var olman, olmadığın yerde, olmadığın yere dayanabilmenin tek sebebi bu. Seni çok seviyorum. Gözümün nuru, eriyorum günden güne şarkısı Kadircan'ıma armağan olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arif Er Yücel'den. Samsun Kavak Gençlik B12 koğuşundaki Mustafa Şanal Bey. Kader arkadaşlarına nerede olursan ol, kalbime seninle, seni çok seviyoruz, güzel günleri bekliyoruz. Aldırma Yunus şarkısı armağan olsun Arif Er Yücel'den diyor.

İyi günler Samsun Kabak Gençlik bir çocuk ve 6 koğuşunda yatan Ercan Yılmaz'a ailesinden kocaman bir sevgi ve hasretle mesafeler uzak olsa da kalbimiz her zaman seninle oğlum. Hakkı Bulut'tan sevmek parçasını Ercan'ımız için rica ediyoruz. Güzel günler, çok yakın, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet baban Ersin Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

21.55 saatimiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben C5 Koğuşu'ndan Doğukan. Kocaman aleykümselam. Aynı çatı altında kaderleri yaptığım başta kardeşlerim Cem Aslan, Fatih Aslan, Şener Yılmaz için. Dostane, Ali Burak Usta, İslam Şimşek, Emre Sağlam, Kadir Taplan, Necip Kastaş, Eren Üzülmez, Faruk İnci, Orhan Can Kir, Ferhat Can, Kadir Gürele, Temel Can Kaya, Ümit Can Ay, Bahadır Tozlu, Atilla Şahin, Selçuk, Osanmaz, Mehmet Can Uysal'a, Ferhat Tanrı, Verdi Zeki Çağlayan'a, başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Üzüm Ramazan, Öztürk Emrullah İnci, Halil İbrahim Torun'a, İbrahim Koca, Cüneyt Mimişe, Ümit Timarlı, Ömer Çakır'a, Haluk Yumaz, Efe Kil, CSTP, Kaan Düzgün, Bekir Yiğit, Mirhan Sayala, Nazım Bilgin, Türkan Karagöz'e, dostum Bahri Yıldırım, Emrullah Kaya, A22'de yatan dayım Emrah Yıldırım'a ve ortamına selam olsun. Bafra'da yatan kardeşlerim Can Parçalarım, Yaşar Can Tunç'a, Pürkan Hasan Akavaş, Çocuk'ta yatan yeğenim Poyraz Atalay'a ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Altından kupa da olsa, kuru çeşmeden su dolmaz, kişi ne kadar mert olursa olsun düşerse dostu olmaz diyerek mesajını sonlanmış. Ben Doğukan Kocaman'dan armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor. Doğukan Kocaman'dan armağan olsun.

Evet, format dışı normaldi ama bu defa yanılmış olduk ve sıradaki mesajımıza geçelim. Merhabalar, Taner Bey, İstanbul Silivri Açık'tan. Sevgili otağım Murat, erişti ben. Yerimiz belli olmadığı için mektuplar geri dönmüş. Burası kampüs, 17 tane cezaevi var. İzine geldim bugün, 20 ay gelir geçer, Rabbim beterinden korusun. Çarşamba'da yatmakta olan Ektor Tibet'i, aleyhine Olgun'a, kardeşim Serap Çağlar'a selamun aleyküm, geçmiş olsun kardeşim. Buradan dayımın kızına özellikle bir şey demek istiyorum. Yalnız değilsin, bunu unutma. Fatih Bulut'tan armağan olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Murat erişti için geliyor.

0: sözümde dayanım. Ben adam saymam. Herkes bir yar sever ama ben sana yandım. Sözümde dayanım. Ben adam saymam. Herkes bir yar sever ama ben sana yandım. Sözümde dayanım.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: 20.00 saatlerimiz, iyi yayınlar. A7 Koşun'a yatmak olan Volkan Demirci'den, Umut Öztürk, Ahmet Çoşkun'a, Muharrem Durgun, Ömer Faruk Çelik, Süper Mario Serdar, Emin Binici, Miraç Doğan'a, Mert Efe, Öneri Hasan Baydar, Miraç Keşli, Muhammed Elizi, Ekrem Aslan'a, diğer koşarda yatan değerli büyüğüm Muhammed Demiröz, değerli can kardeşim Samet Yıldırım, İlhan Kutbay, Yahya Sisko'ya armağan olsun bu parça diyor. Volkan Demirci'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gökhan Aslan bütün adi dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Öncelik mesajınızın okunması, şarkılarda sevgili dinleyiciler yetiştirebildiğimiz kadar, çünkü tüm şarkılara yer vermek mümkün olmuyor tabii ki, zaman kısıtlı olduğu için bir kez daha dinleyenlerimize, sevenlerimize hatırlatmış olalım.

İyi günler, ben Tonyalı Sema. Samsun'da tipe kapalı yatan canım sevgilim Bekir. Gökmenime, aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar da uzak değiliz. Hissettiğin kadar yanında, hissettiğin kadar seninleyim. Yalnız olmadığımı biliyorum. Hayatımda sen olduğun sürece seni seviyorum. Sana karşı savunmasızım şarkısı armağan olsun diyor Tonyalı Sema'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Yavuz Güven'den tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, en güzel şarkılar diyor. Yavuz Güven'den armağan oluyor. Bir başka mesajımız ise sevgili dinleyiciler. Yakup ulaştırmış mesajını aileme ve bütün sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Yakup ve sevdikleri için de geliyor.

Sunbay Gayrimenkul sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar. Güzel bir şarkı ekleyelim sevgili dinleyiciler. Ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Perşembe gecesinde. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre. Sizko aleyküm selam Yunus Emre. Cezaevinde yatmakta olan dostlarım, kardeşlerim Uğur Bural, Samet Ayna, Engin, Ündücü, Güney Çakıroğlu, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnci, Salih Çelik, Kanata Gürkan Saf, Beras Sözkesen, Berkay Sözkesen, Kurşu Yılmaz, Samet Mutlu, Mercan Yiğit'e, Gökhan Karalı ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşleri Sen Olmayınca şarkısı armağan olsun Yunus Emre Sisko'dan diyor.

0: Aklın bahar olunca fikrin çiçek açar. Özlü Sözler yeni sayfamızdan paylaştık sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Instagram'da ve Facebook'ta Özlü Sözleri seviyorsanız Özlü Sözler yeni yazarak ulaşabilirsiniz. Özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sizleri de fazla bekletmek istemiyoruz. Samsun Kapalı'da A14 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya, yüzün hep gülsün, sakın umutsuzluğa düşme. Benim seni unutmaya ömrüm yetmez bir tanem. Seni unutmaya ömrüm yeter mi şarkısı armağan olsun Gökhan Karalı'ya diyor denicimiz.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Güzel bir yorumdu sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında geride bıraktık ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar. Kavak Seyir Tipi Kapalı'da bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik için Sensiz Olamam parçasını armağan ediyorum. Canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik için armağan olsun bu parça diyor denicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Salih ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar. Emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

yeniden Samsun Kabak Çocuk ve Gençlik. Rizavi Bey altı koğuşundan yatan Ercan Yılmaz için Özlem'in dili olsaydı parçasını istiyorum seni çok özledik evlat. Allah'a emanet ol. Yılmaz ailesi seni bekliyor diyor. Özcan Yılmaz ve Serkan Özdemir'den Ercan Yılmaz için armağan olsun diyor.

İstanbul Gayrimenkul sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye yayınımız gece yarısına kadar devam edecek bu gece sevgili dinleyiciler. Yena Samsun cezaevinde yatmakta olan Mustafa Katı için Çiğdem son nefeslerini alıyor, haberin olsun. Çık gel Allah aşkına, seni bekliyorum ama trip yapma, bana söz verdin. Sözünde dur, güvensizlik olursa ben senin yanında olmam. Bu son şansın, güven bana. Mustafa Katı için Çiğdem'den armağan olsun diyor. Müslüm Gürses'in güzel bir yorumu var sırada. Sevgili dinleyiciler, seni yazdım kalbim diyecek. Bu şarkı istiyorsanız sıradaki şarkı yazın mesajınızın sonuna lütfen. Yine Samsun T tipinde A17 koşunda yatmakta olan canım için Mertcan Eker. Mertcan Eker'e olan sevgimi ve aşkımı iletiyorum. Seni çok seviyorum canım kocam. Seni yazdım şarkısını armağan etmek istiyorum diyor. Mertcan Eker içinde armağan oluyor bu parçamız. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaşı ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Babası dağ gibi arkasında. Tüm güzel şarkılar babasından Alper Ustabaşı'na armağan olsun diyor.

2.00 saatlerimiz geceye devam ediyoruz. Merhabalar ki boşum. Nasılsın, iyisindir inşallah. Biziz, bir sıkıntı yok. Seni çok özledim, biraz geç atabildim, özür dilerim. Sen hiçbir şeye takma. En kısa sürede beraber olacağız. Seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, bildiğin gibi değil, parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt, başta Yesen'in Paricam Peki Özleri, Dinçay Çarıcı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk, Aydın, Özcan Karakoç, Umurcan Koparan, Adem Çal, Arda Rengi, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri armağan ediyorum. Hepinize armağanım olsun. Nevzat Başkurt'tan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Tutku FM ailesi. Arda Rengin, Emre, Can Bilir, Umut Uğurlu, Uğur Vural'a selam olsun. Bülent Rengin'den armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar A19'dan Mücahit Hayat. Öncelikle B12 açıkta olan canım kanım dedi Murat İlker Ölmez abime selam olsun. Semih Yılmaz, Emirhan Aslan, Eren Yol, Emirhan Kaplan, Burak Karaca, Samet Yıldırım, Berat Kaya, Mertcan Akgöz, aynı sofrayı paylaştığım Gülcan, Şahin Kadir Bozkurt'a, Ahmet Fıstanoğlu, Ahmet Düşünceli Ersan, Ersan Akçaya, İlyas Kahraman, Muhammed Keskin, Meriç Öztürk, Yasin Sarı, Uğur, Güldaş, Serkan Şahin, Efe Ünder, Mesut Şahin'e, Kaan Urgancı oğlu, Efe Semiz ve Çarşamba Kapalı'da kardeşim Reşe Keskin ve değerli olan Beyza Nur Yüksel'e selam olsun. Tüm dostlara selamlar olsun. Yok öyle bir dünya şarkısı armağan olsun. Ayrıca kardeşim Ahmet Düşünceli'ye Özgür Kaplan'dan Sensiz Bela şarkısı armağan ediyorum. Mücahit Ayaz diyor.

sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Mustafa Ulusoy. A26 koğuşunda yatmakta olan Tufan Ulusoy ve C4 koğuşunda yatan Yiğit Efe dinlere çok selam ederim. Kendinize çok dikkat edin aslan parçalarım. Allah'a emanet olun. Unutanın kalbi kurusun, o benim canım şarkısı Mustafa Ulusoy'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengi, Nevzat Başkurt Bekir, Gökberk Dinçay, Şarıkçı Farican Pek Özdöğer, Ersan Akçay'a köylüden armağan olsun diyor.

Merhabalar, Kavak Açık Cezaevi'ye 7 koğuşuna yatan sevgilim Türkan Büyük'e. Benim derdim suyun yokluğu değil, olmayan suya susuyor oluşum. Can Üzüm notu ile Oy Hasret parçası Armağan Olsun Türkan Büyük'e diyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde iyi yayınlar abim, kolay gelsin. Sesine yüreğine sağlık. Bilmiyorum yazmakta iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ki. Gayrimenkul katkılarıyla. Acaba şu an beni kendisi duyuyor mu? Açık cezaevinde yatmakta olan Recep, Recepcan Yeşilyurt Derecik Mahallesi'nde, o beni tanır bilir hisseder. Hani sadece neden Recep, biz böyle çekince bir ayrılışı hak etmedik ki. Elini kalbine koy enişten, belki bana hak etmediğim şeyleri yaşattığını azıcık olsun dilerim Rabbimden hissedersin. Recepcan Yeşilyurt, Rabbim seni en yakın zamanda dilerim bugün yarın ailene kavuştursun. Bu parça kalbimle ona, kendisine armağan ediyorum. Recepcan Yeşilyurt, melekler hep başucunda olsun Recep'm diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Tinci Açarıkçı. Adını duyduğumda heyecanlandım. Mektubunu okuduğumda hayalini kurdum. Tansu Kaplan mektubun bir faksın geldi. Aynı özlem bir. Aynı duygularla cevaplarını yazıyorum. Seni çok seviyorum altından çıkarma. Bırak şarkısı armağanım olsun. TKVDÇ Taner kardeşim. Armağan olsun, iyi yayınlar diyor. Dinçer Çarıkçı içinde giriyor.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

günler. Samsun T-Tipi kapalı A7 koşunda yatmak olan Mert Efe Öner'e, Hazal Öner'den Sen Nerede Ben Oradayım En Büyük Çaresizliğim Özlemim Mert'im. Bu şarkı armağan olsun diyor Mert Efe Öner'e, Hazal Öner'den.

yerinden Ahmet Uzun, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan cam parçaları Mayhan Sisko, Yahya Sisko, Emre Layınca, Gökhan Karalay'ı, Yağız Işıtan, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanlara asla unutmazlar. Ahmet Uzun'dan Ekilir Bir Gün parçası armağan olsun diyor.

Bir yana Samsun kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a kalbim kadın inan ki yoğun iş bir arada inan ki yoğun iş bir araba eksik diye ektimin mektubunu da aldım. Bugün ondan sabah işi teslim ederken vereceğim postaya açık görüşe kadar ulaşmış olur sana. Seni çok seviyorum. Nefesim az kaldı. O güneş bize de doğacak. Çocuklarımın annesi. Dönle olur parçası Fırkan'dan eşine armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kurban olduğum seni sevmek hayatımın en güzel alışkanlığı değil. Kalbimin vazgeçemediği tek gerçeği oldu. Sen benim içimde adı konmamış bütün güzel duyguların karşılığısın. Ne zaman seni düşünsem dünya biraz güzelleşiyor. Ben biraz daha sana ait hissediyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Armağan olsun gönlüm dağlarda parçası diyor Emrah Yalçın'dan.

0: İyi yayınlar sevgilisinden Polat Ağçay'ı. Bu şarkıyı her gün biraz daha özledim. Sevgilime armağan ediyorum, gözlerim seni, kalbim çok yakında kavuşacağımız o günü bekliyor. Seni çok seviyorum bir tanem. Saklımdasın şarkısı Polat Ağçay'a armağan olsun diyorum.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Perşembe gecesinde 23-18 saatlerimiz. Turan Çakır A15 Koğuşu'ndan abim Samet Yıldırım ve kardeşlerim Yağız Özbal, Fatih Polat, Yasef Dursun, Umurcan Erdoğan selam olsun. Bu şarkı armağan olsun diyor Tunahan Çakır'dan.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz.

İyi yayınlar A22 Koşu'ndan Nevzat Başkur. Çarşamba Kadın Cezaevinde bundan başlayacağım dostum. Tansu Kaplan, Rabia Karadağ, Ebru Yılmaz, Beyza Yavuzer, Gülşah Baştürk'e ve Sümeyye Nur Menteşe Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Ramiz Özbay, Melisa Dün Gece parçası benden size armağan olsun diyor. Nevzat Başkurt'tan.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar Kavak Açık Cezaevi'deydi. Koğuşuna yatmak olan Furkan Büyük'e seni çok seviyorum ömrüm notu ile bende kalacak parçasını armağan ediyorum. Furkan Büyük'e gelsin diyor denicimiz.

Yeni Alekri Açtak ve annesi Zübeyde Hanım'dan Samsun Kapalı T-Tipi A26 koğuşunda yatmakta olan Melih Yavuz'a sevgili dostum ne olursa olsun yanındayım olmaya da devam edeceğim. Seni çok özledik oralarda kendine dikkat et Rabbime emanet ediyorum seni. Şarkım sana ve yanındaki tüm abilerine gelsin iyi akşamlar seni canı gönülden seven dostun ikradan diyor.

İyi günler, Samsun Kapalı'da bulunan İbrahim, Hakan, Çetin Kaya, Muhammed, Talha, Omaya ve Yiğit kardeşlerime çok çok selamlar. Çakal ormana kral yapmışlar. Kapısındaki köpekler kendini bir sanmış vakti var. Elbet kardeşlerim Yiğit, yeni gün kardeşinizden yalnız değilsin şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Ferhat, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, yürek yaran parçası İlyas Elmas'tan Melisa Elmas'a armağan olsun diyor.

Yerler kurban olduğum sen benim, sevdiğim biri değil, kalbimin bütün güzellikleri kendinde topladığı insansın. Seni düşünmek içime huzur, seni özlemek yüreğime ince bir sızı bırakıyor. Ben seni öyle bir seviyorum ki zaman geçse de yollar uzasa da hayat değilse de içimize sana ayrılan yer hiç değişmeyecek. Çünkü bazı sevdalar yaşanmaz, sadece insanın içine işlenir. Sen benim içime işlenen en güzel sevdasın bir tanem. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya günün parçası armağan olsun diyorum.

Mesajlarınızı sevgili dinleyiciler yetiştirebilmek için saat 20.00'dan itibaren büyük bir çaba gayret gösteriyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Ahmet Uzun. Aleykümselam Ahmet Uzun. Samsun T-Tipi açıkta yatmakta olan dayım ve Selifan Kocaman'a selamlar olsun ve bu parça armağan olsun diyor Ahmet Uzun'dan.

devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Şarkıların %85'ini yetiştirebildik. Gönül ister ki %100'üne yer verelim ama bu pek mümkün olmuyor. Diğer türlü mesajların okunması saat 3'ü 4'ü bulur. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Seri bir şekilde iyi yayınlar. Ben Dinci Ayçarıkçı. Barbim Tansum. Şimdilik sadece sana sözlerim ulaşabiliyor ama bir gün sana ellerim ulaşacak. Belki bugünümüz zor ama yarınımız bizim için çok güzel olacak ve bu hasret bitecek. Sabret canımın içi. Gün gelecek, bu kapılar açılacak ve biz birbirimize sarılacağız. Seni çok seviyorum. Canımın içi parçası ikimize armağan olsun. DC ve TK'dan diyor.

0: İyi geceler Barış'ım, seni bilmem ama ben hala kavuşup mutlu olacağımız günü bekliyorum ve inanıyorum. Bir gün bütün bu bekleyişlerin bir anlamı olacak. Seni çok seviyorum yol arkadaşım. Anlamazdın şarkısını Barış Semiz'e ve bize armağan olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

yayınlar ablasından Polat Ağaçay'a. Canımın içi güzel bebeğim. Aklımız hep sende. Ailen hep arkanda. Seni çok seviyorum. Gülü soldurman parçasını armağan ediyorum. Ablasından Polat Ağaçay'a armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ben seni bir ömre sığacak kadar değil, ömrüm yettiğince sevmek istiyorum. Gözlerin aklıma düştüğünde, içimin aydınlanması, adını duyduğumda kalbimin hızlanması boşuna değil. Sen benim kalbimin seçtiği değil, kalbimin kendiliğinden bulduğu en güzel sevdasın ve bil ki. Bazı insanlar sevilir, bazıları ise insanın kaderine karışır. Sen benim sevgimden öteye kaderime karışan en güzel hikayesini Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Selda parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz değerli dinleyiciler. Ve sırada bekleyen birkaç mesajımız kaldı, onlara da yer vereceğiz. Ve iyi yayınlar yürek yaran parçası İlyas Elmas'tan Melisa Elmas'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. İlyas Elmas'tan Melisa Elmas'a armağan oluyor. Bu parçamızda sevenleriyle buluşturuyoruz.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Bekir Gökberk. Yüreğimde vefasını hissettiğim, kalbimde sevgisini taşıdığım Sema Nur'um, ben de seninle geçirdiğimiz günlerin özlemiyle bekliyorum kavuşacağımız günü. Ben hep seninleyim, hep yanındayım. İlk göz ağrım parçası Sema Nur'uma armağan olsun diyor Bekir Gökbek'ten.

Bir bakmasın dua ediyorsun, bir bakmasın duanı yaşıyorsun, Allah'a güven. Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve geceye dair son bir bekleyen mesajımız var. Kurban olduğum, seni her geçen gün daha çok seviyor, daha çok özlüyorum, yokluğun içimde hiç dinmeyen bir hasret bırakıyor. Keşke şimdi yanımda olsan da sana sımsıkı sarılıp seni ne kadar özlediğimi tek kelime etmeden anlatabilsem. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin bir tanem. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum, özlemem ve parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: günler diliyorum sevgili Sinan Polat Ağaçay'a. Bu şarkıyı her gün biraz daha özledim. Sevgilime armağan ediyorum. Gözlerim seni, kalbim çok yakında. Kavuşacağımız o günü bekliyor. Seni çok seviyorum bir tanem diyor. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, beraberliğimizin sonuna yaklaşıyoruz.
1: Tutku FM.

0: Evet, bir sonraki yayında saat 20.00 itibariyle tekrar buluşmak üzere sevgili dinleyiciler. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geceniz güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Tutku FM.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Senin ayaklığında viranım viran, yerini tutmuyor ki bir anım inan, kaderi zorluyorum inan.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.